0: Dihok Radio, #5, #5.ne.
1: Radio Dihok, kurtiyen dengu basa, dihene peşkeş kirin.

0: Nice pass. Şevbaş Duhur. Hoş geldiniz. Sevalim. İnşallah herkes keyifli bir akşam geçirecek. Güzel şarkılardan oluşturduk.
1: Bir repertuarla sizlerleyiz.
0: Tekrardan